çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Türkçe.
1: Saatlerce dinleyebiliriz.
2: Evet.
1: Saatlerce olabilir. Herkese iyi akşamlar. Ben Nurten ve...
2: Ve ben İknur.
1: Evet. 062-834-9080. Bugün Barış Manço'nun dönencesiyle girdik programa. Çünkü bugünkü konumuz gelmiş geçmiş böyle en iyileri... Ve tabii ki en kötüleri de dinleyeceğiz.
2: Evet. Bayağı varmış kötüler.
1: Kötüler bayağı var. O yüzden biz daha çok böyle kötüler ağırlıklı gitmek istiyoruz. Çünkü biraz da eğleneceğiz ya. Biraz da güleceğiz. O yüzden onları da yani daha çok onları sizinle paylaşacağız.
2: Evet.
1: Dönenci dedik. Barış Manço'nun 1981'de. Dönence şarkısı niçin anlamı nedir? İknur sen tam anladın mı? Dönence bunu saatlerce dinleyebilirdik yani böyle
2: evet,
1: ritmi.
2: Dönence
1: çok hoş.
2: Şey konuda yani insanın doğasında olan zıtlıkları, bitmek bilmeyen arayış içinde olması, umutlar ve tatminsizlikler yani bu konuları ele alıyor bu parçada.
1: Evet. Yani, genelde çok çok ya. Harika.
2: Bence de
1: saatlerce yani böyle tak böyle arabaya bin vın git ritim çok güzel. Evet biz şimdi tekrar numaramızı verelim. Sizin eğer aklınıza böyle hiç hoş olmayan veya ne bileyim
2: ya da çok çok güzel böyle yani parça varsa yazabilirsiniz ya da bizi arayabilirsiniz. 062-834-9080.
1: Ben öncelikle tabii ki bence siz dinleyenler kesinlikle eğer Ajdar dersem Ajdar diyeceksiniz %100 eminim ama şu anda bu taraftaki İktur Hanım Ajdar bu kim yaptı ben şaşırdım.
2: Ajdar gerçekten bilmiyordum.
1: Bence çok şey kaçırmışsın, çok büyük bir eğlenceyi kaçırmışsın.
2: Neyse,
1: yani Ajdar'ı bilmeyen yoktur bence. O yüzden
2: o
1: şu Ajdar'ın bir dinleyebilir miyiz ya şu nane nane. Yok hayır. Önce nane nane sonra başka da var.
2: İşte nane nane.
1: Ha tamam nane ile başlayabilir miyiz?
2: Değil mi dur nane şeker başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Çalıyorum.
1: Tamam çal.

0: Evet, bunu komple dinlemeyeceğiz, bitirmeyeceğiz ama ben şarkı sözlerini size okurken ilk burada çikita muzu da isterim lütfen ağaçlardan. Şimdi Nane Nane'nin sözleri şöyle. Nane nane, nane nane nane, nane şekeri, bu ne? Bahane. Şahaneyim şahane, bundan sana ne? Yıldız kağıdı gökten, yürek yandı birden, unutamadı sende unutamadı alem. Nane nane, nane nane. Budur yani, başka ya. Yok. Bunun bir anlamı var mı? Ne demek istemiş acaba bizim ajlarımız?
1: Çok hiçbir anlamı yok. Nasıl ne? Hiçbir şey demek istememiş.
0: Ama ritim harika. Nane nane. Nane nane. Nane nane. Nane.
1: Demek ki naneyi çok seviyor, bilmiyorum.
0: Şimdi acaba şunu sormak isterdim. Bunu yazarken ne geçmiş aklında?
1: Yani yazılacak da bir şey yok.
0: Yok, hani nane şekeri emerken nane nane mi yapmış ya da nasıl?
1: Yok,
0: bir?
1: Yok, bunu nasıl sundular?
0: Yani sundular çünkü ya aslında şöyle, bir yandan üzüldüm ağaçlardan çünkü çok dalga geçtiler bence oldu ama şimdi bence bu naneyi naneyi ne bileyim çikita muz bence geçer. Ne diyorsun? Bir de onu dinleyelim.

0: Gerçekten dinletemeyeceğim ama çok eğlenceli değil mi? Şarkı sözlerini okuyorum arkadaşlar. Ah, şurup gibiyim şurup. Turp gibiyim turp. Hatta klibi de var. Klibini de izlerseniz naneyle çikidamozun ay ilk klipleri hemen hemen aynı herhalde aynı gün çekilmiştir ve aynı bir teknede. Şu anda şeye güldüm. Çikidamoz derken muz yiyorlar birlikte. Çok komik bir yerde durdu da. Ondan sonra ben ateş sen barut öptüm seni şapşup şapşup şapşup. Sonra şapşuplardan devam ediyor. Ondan sonra şaka değil işte şurup. Krizlere girme. Ya
1: bu ne zaman çıktı?
0: Sonra ben... diyor ki bak ilk dur grup olalım grup. Ben hudut sen haydut. Gizli gizli gelme. Her yerde deva şifası yok. Şifasım şifa. Ondan sonra çikiten muz muz çikiten muz muz.
1: Ben ilk kez duyuyorum burada.
0: İlk kez. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu hangi senesinde kaç sene önce yapılmış bir parça. Belki bir 15-20 sene oluyordur. Ben öyle hatırlıyorum. O zamanlar buna nasıl izin vermişler?
1: Evet ben de onu şaşırdım şimdi.
0: Yani resmen yani. Bizimle dalga geçiyor gibi geliyor.
1: Yani.
0: Ve biz de tabii ki onun sayesinde güldük, eğlendik ama sonra da diyorum ki ya bu kadar da olmaz.
1: Ne ses var? Şarkı desen hiçbir şey yok. Klip de o biçim.
0: Basit. Acayip basit bir şey olmuş. Evet ama güldük eğlendik. Evet, şimdi evet. Sadece Ajda'yla devam etmeyeceğiz. Evet, çünkü çok sıkıcı olacak. Ben arkada çok eğlendim ama gerçekten.
1: Ben de şoktum.
0: Ara vermeden önce yok niye ara vereceğiz? Bir, bence yok yok. Hani bir şarkı arası verecek diyecektim yok, de yok yok. Bence şöyle Sezen Aksu'muzu dinleyelim. Evet. En iyilerinden.
1: Sezen Aksu'nun hemen hemen her parçası zaten.
0: Sen ne özellikle vazgeçtim aldın?
1: Bilmem.
0: Ah evet. Aa ben bunu çok da güzel söylerim ha. Hep aynı şarkılarımı söylüyorum da bu da onlardan evet, bir
1: bence
0: tanesi.
1: Bence çok güzel bir
0: bence
1: parça.
0: Bence en iyilerinden Sezen Aksu'dan vazgeçtim. Dinleyelim. Çikiten muz muz.

0: bu parça işte. Bu dinlenir. Budur yani.
1: Budur. Yani bence Çikita Muz'dan sonra Sezen Aksu çok iyi geldi.
0: Yani.
1: Ve Ajdar'ı merak ettim. Ajdar şu an ne yapıyor diye sordum. Ve 2000 yıllarında da hatta sahne performansları devam ediyormuş. Yani çeşitli yerlerde, özel organizasyonlarda bizim Ajdar Çikita Muz'larla Nane Nane'ler devam ediyor.
0: Gerçekten bunu para verip de dinlemeye giden var mı gerçekten?
1: Evet, varmış.
0: Aa, inanmıyorum ya.
1: Evet. Sonra devam edelim. Diğer şimdi komiklere gideceğiz yine. Bizim için biraz. Ben mesela bunu hiç yakıştıramadım. Ümit Besen. Ümit Besen diyor ki I love you, I love you.
0: Yani.
1: Ümit Besen'den ben bunu yakıştıramadım. Bir dinleyelim mi?
0: Dinleyelim.
1: Ben.

0: orang solteki honki ponki toni nok calona bimbo bori rok mushi mushi hu bobo kozizo bilmem ne. Yani bunun bir anlamı var mı onu da bilmiyorum ama bence çok yoktu. Komik bir şey.
1: Yani ama bu parçayı biliyorum çünkü çocuklar otellerde o mini disco olduğunda o zaman çalıyordu.
0: Mini disco, tam mini disco şarkısı ama yani bir şarkı yazarken bir emek veriyorsun ya. Bilmem honky ponky, tony nok ne demek?
1: Ne düşünmüşler? Hangi kafadalardı? Merak ediyorum bu parçayı
0: mushi,
1: yazarken.
0: Mushi mushi hubobo kozi zok. Çiki çiki şahane tik tak tok. Çok bence de bu da en kötü. Bu da çok kötü.
1: Ben sadece gülüyorum.
0: Gülüyorsun. Sizin aklınıza böyle bir en kötülerin
1: ya da listesini çok çok komik bir parça geliyor.
0: Geliyorsa
1: mu?
0: Mutlaka arayın. 062 834 90 80.
1: Ya da yazabilirsiniz.
0: Şimdi,
1: de tabii ki.
0: Bu kötüler böyle bizi mahvetti.
1: Evet.
0: Araya böyle en iyilerinden sokalım ki böyle biraz kendimize gelelim. Evet. Ve bence bu da hiç eskimeyen parçalardan, evet, bir tanesi. Erkin Koray tabii ki. Dinleyelim mi?
1: Dinleyelim. Dinleyelim.

0: ve bu klasik yani, bu her zaman güzel,
1: her anda güzel. Erkin Koray 1974 yılında yayınlandığı ölümsüz eseri, hayatın getirdiği bitmek bilmeyen dertlere, zorluklara ve bu durum karşısında duyulan çaresizliğe tatlı sert bir isyan ifade edermiş. Yani bu en azından melodisi harika, ses, yani, ne bileyim,
0: sözleri.
1: Bu yani bak 52 sene olmuş, 74 neçe bak hesap ettin diyorsun. Çünkü 74'lüyüz hemen tak 52 sene olmuş ve halen dinleniyor.
0: Hala dinleniyor ve yeni nesiller de dinliyor ve beğeniyor.
1: Çok yani, kaliteli, çok yani. Kaliteli. Şimdi çok kalite, çok kalite de biraz da kalitesiz yapalım.
0: Evet, buna biraz şok oldum.
1: yok hani gerçekten bu da öyle. Şimdi kimi dinliyoruz ilk Durcuğum? Ay siz klibi de dinleyin, bir şey söyleyebilir miyim? Hemen lafa girdim de, evet. Pardon. Hani biz bunu yayınlarken siz de bir YouTube'a gidip böyle video klibini de izleyin.
0: İzleyin bence. Çok
1: yani bu komedi çekilmiş resmen.
0: Ve ben şok oldum çünkü Neşe Karaböcek sesi çok güzel. Güzel müzik yapan yani bir bayan. Ve böyle
1: YouTube'a bir... gidip Neşe Karaböcek yazın. Yam yam dinleyin ve şu klibi bir izleyin. Dinleyelim hep beraber.

0: Gerçekten
1: sona kadar dinletemeyeceğiz. ben izlerken bile gerçekten biraz utandım diyebilirim. 1993'te yazılmış ve klibi de bugün yani çek yani yok yayınlamazlar, yasak getirir yani.
0: Kesinlikle yasak yani.
1: Bir klip olmuş ve şarkı da öyle yani, çok ayıp gerçekten, yapmayın bunları. Ve şarkı sözü de kozlar bende, yandın sende. Tenceredesin diyor, kepçe bende. Ne demek yani? Bütün zenciler insan eti mi yiyor? Hepsi yamyam mı? Bilmiyorum. Kozlar bende, yandın sende. Tenceredesin, kepçe bende diyor. Şimdi yerim ben seni ham. Cevap verme, sus da dinle. Çok ciddiyim, öyle gülme. Şimdi yerim ben seni ham. Ay Allah'ım.
0: Ben şoktayım. Ama bir de Neşe Karaböcek yani.
1: Hani hiç yakışıyor.
0: Ya, ona hiç yakıştıramadım yani doğrusu.
1: Yok gerçekten. Ay 1993, bir tane çok eski olmuş eski, olsa.
0: Yani, o kadar da değil yani, 93 daha şunun
1: şurası. Yorum Erkin Koray'dan sonra bunu dinlemek gerçekten çok rezil bir durum olmuş. Çok
0: yani.
1: Üzülerek söylüyorum. Yani. Ve en az onun kadar berbat olan bir parça daha geliyor. Bunu belki herkes bilmez ama.
0: Ben biliyorum.
1: Ay
0: ben komik buluyorum bunu.
1: Komik. Evet, komik, bir bence. Komik de dinleyelim.
2: İyi günler. Affedersiniz. Rüya ile görüşecek.
3: Alo Rüya.
4: Alo.
3: Rüya sevgilim.
2: Ay, ama. Pardon, rahatsız ediyorum.
4: Ne,
2: Rüya ile
4: görüşecek. Ne rüyası?
1: Sıcı Rüya'ya mektup var, çiçekler. Ama babası açıyor kapıyı ve Rüya'ya telefon açıyor. Kızıyor postacıyı ve çiçekleri kafasına yapıştırıp

0: Evet, bu da Rüya Ersavcı istemiyorum baba. Ama
1: bu komik.
0: Bu komik, klip de komik. Sözleri okuyacağım az sonra ama bence Chiquita Mus'dan sonra yani bu kalite diyorum. Evet. Ama o yani Chiquita Mus'dan kıyaslarsak şarkı sözleri de kızım seni Edi'ye vereyim mi? Kızım seni Büdü'ye vereyim mi? Büdü de kimse, Edi kim, Büdü kim, vereyim mi vereyim mi diyor. Ondan sonra ne diyor Rüya? Sen söyle işte.
1: Baba.
0: Ha, öyle gerisi, değil, öyle gerisi, değil. Gerisini. İstemiyorum baba. Sonra devam. Birisi
1: Edi bana sarman dedi, birisi Büdü bilmem büyüdü mü?
0: Bilmiyorum ne demek istiyor işte. Ne demek ise birisi bir Edi bana sarman dedi. Niye şimdi Edi buna niye sarman desin? Ne demek istemiş?
1: Yani birisi bir Büdü yani evlenmek bilmem istemiyor. Herkes
0: büyüdü
1: bir şey
0: mü? Küçük bir şey, birisi küçük bir Edi evde 45 kedi. Birisi bir Büdü elinde düdüğü. Aa bu ne demek istemiş İklucuğum? Bu biraz saçma olmuş mu?
1: Bayağı bir saçma.
0: Siz ne zaten anladınız bilmiyorum ama bir şey bu bir şeyler demiş ama ondan sonra babası kızım seni Edi'ye vereyim ama mi diye devam etmiş.
1: O zamanlarda bayağı dinleniyordu bu parça.
0: Ya herhalde sözleri bu kadar incelenmemişti belki ama şimdi en iyi verime geliyoruz. Bu ya var ya, bu var ya. Ay bu var ya. İlk ucum kimi dinliyoruz şimdi?
1: Banu Alkan.
0: Banu Alkan diyoruz. Bizim ha? Afrodit geliyor şimdi. Şimdi hayır bilemediniz nereme değil. Evet. Aslında onu da dinletebiliriz. O da bence.
1: Evet, o da var ama girebilir ama bu parça dinleyin. Bir gün beni arzularsan.
0: Hadi bakalım ve sesine bakın. Harika.

0: Alıştıracağız.
1: Bence kapatalım.
0: Kapatalım bence de. Güzel kadındı bence. Afrodit'imiz bu.
1: Yani ama
0: sarışın güzelimiz.
1: Ama diyorum yani bu kendi sesini dinlemiyor mu?
0: Yok, bu düzeltilmiş sesidir.
1: Yok, düzeltilmiş
0: bence.
1: Sesiydi ama
0: uğraşmışlar, uğraşmışlar, olmamış Banucuğum, olmamış. Şarkı sözleri de bilmiyorum ya. Hani bir gün beni arzularsan gel. Tenin yani, kaldı bedenimde.
1: Nasıl izin vermişler?
0: Hazların bittiği yerde hasret bıraktın gözlerime. Sevgin peşinden koşar oldu, gözyaşım düştü yüreğime. Ama olmamış gerçekten, böyle insanın tüyleri acayip oluyor. Klipte o biçim yani. Evet, kulaklarım gitti. Onların pasını biraz yok edelim. Bence yine de en iyilerinden listeye yani, giren bence. Parça. Her zaman da dinlenen parçalardan bir tanesi.
1: Bir tanesi var. Bu çok güzel parça bence.
0: Kim?
1: Fikret Kızılul, Bu Kalp Seni Unutur Mu?

0: Evet, bu kalp seni unutur mu dinledik. Yani bu parça, yani böyle parçalar varken neydi o? Don Quixote mıydı? Başka neydi?
1: Bilmiyorum ki, bilmiyorum ki. Mesela bu da bu kalp seni unutur mu?
0: Klasik yani.
1: Çok bu, klasik. Yani. Ama bilmiyorum, her zaman dinlediğim zaman böyle bir
0: burukluk oluyor yani. Mutlu ya. Olsan, mutlu olmuş olsan bir de yine bu parçayı dinlediği zaman böyle bir insanın içi buruk oluyor bence. Bilmiyorum.
1: Aynen. Evet, şimdi bir parça gelecek. Tam hatırlayamadım ama ben
0: hangisini?
1: Yok bunu önce sonra.
0: Bunu sonra mı? Tamam, hangisiydi?
1: Neyse, yok onu da yapalım. Bunu herkes bilir. Bunu da bilirsiniz. Bunu bir kısaca şöyle bir çalalım. Çünkü bu güzeldi. Play'e bas. Dinleyelim. Tanırsınız.

0: Şimdi bu Hey George versene Borç.
1: Öbür hangisiydi
0: çok
1: ya?
0: Çok severek dinliyorduk ha biz o zamanlar.
1: Evet, ama...
0: Benim yeğenim vardı. Ah yaz fıs eğer buradan dinliyorsan. Küçüktü böyle şu dudaklarıyla hep diyordu. Hey George versene Borç. Yani bunu ezbere biliyordu bebeğim. Ama eğlenceli bir parça ama o kadar da iyi de değil. Şimdi dinlediğim zaman çok komik geliyor.
1: Yani.
0: Şimdi benim demek istediğim
1: hangi
0: ilk durcum... Ben bunu biliyorsunuzdur. İlk dur hatırlayamadı. Vardı ya ben sizin babanızım. Dinlersen dinlerce belki aklına gelir. Bence bu da gerçekten en kötü...
1: Sen listesini o şeyleri hatırlıyorsun.
0: Ben hep müzik dinliyordum. Tabii ben bir şey diyecektim ama demeyeceğim.
2: Ölelim,
0: ben tembel müzik dinliyorum. Sen zavallı bir şey yapıyorsun kesin o zaman. Ben oturuyordum televizyon karşısında.

0: Bu aslen Almanya'da Kobra adında bir grup olan Hayrettin bu şarkıyla acaba bir patlama yaşamış. Şimdi sözler de şöyle, tabii ki dinlediniz de ama ben sizin babanızım. Ben ne dersem olur. Önce yemek yiyeceğim ve diskoya gideceğim. Orada hop hop yapacağım. Hop hop hop orada zıp zıp zıp yapacağım. Zıp zıp zıp zıp. Ne kadar kaliteli, ne kadar şey bir parça olmuş ama bilmiyorum.
1: Şoktayım.
0: Ben sizin babanızım. Ayıp. Ya çok rezil bir parça.
1: Ve böyle parçalar dinlendi yani.
0: Tabii ki dinlendi. O zaman hatırlıyorum gerçekten bu çok popüler olmuştu. Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz.
1: Komik, onu biliyorum bak.
0: Bu güzel ama bunu ben seviyordum ya. Jingle'ı hepimiz biliyoruz.
1: Evet, onu biliyorum bunu.
0: Hepimiz biliyoruz. Tabii ki Binnaz. Ben

0: yine oynattı bizi. Ben bunu çıkartıyorum. Bizden ilk yıldan bunu sevmiştim. Ama hala dinliyor muyuz?
1: Evet.
0: Kapatalım.
1: Kapattım.
0: Kapat. Ama sonra başka bir şey de vardı. Bir dakika, hangisi?
1: Dur, ben şimdi güzel bir parça çalmak istiyorum ve onun cover'ı da yapılmadı.
0: Hadi bakalım. Neyi dinliyoruz? Şimdi bir araya araya ilerden sıkıştıralım.
1: Bir parça bence.
0: Kim?
1: Tamam.
0: Sertab Erener.
1: Ve ilginç olan o parça hiç kimse de bu zamana kadar cover yapılamadı. Yani düşün yani.
0: Harika. Hangisi? Sertab Erener'in
1: mesela
0: Aşk. Evet. Hep beraber dinliyoruz.
1: Evet.

0: Harika değil mi?
1: Şimdi
0: bu parça.
1: Bundan sonra biz nasıl devam edeceğiz? Harika. Başka bir şey söylemeyeceğim. Harika. Yani bunun üstüne bilmiyorum başka ne söyleyebiliriz?
0: Yok, bir de düşün, cover'ı yapılmamış.
1: Yapılamaz zaten. Çok güzel, harika. Gerçekten süper. Şimdi devam edelim. Biraz kötü demeyeceğim. Bunlar bizim o dönemde gençliğimizde çok popüler olan grup Vitamin. Hı hı. Hatırlarsınız 1990'larda çok dinleniyordu. Şimdi onları bilmiyorum evet. Deme bana İktur, elimi
0: baktık ya. Biliyorum, biliyorum. Yok, biliyorum. Ben de dinliyorum.
1: Bunlar daha çok böyle komik, biraz da böyle ne bileyim eğlenceli, biraz da dalga geçer gibi bazı konularla.
0: Bence de daha çok böyle dalga geçiyor. Evet. Bazı ciddi konuları dalgaya vuruyorlardı aynen, o zamanda. Aynen. O zamanın şartlarında yani.
1: Evet. Ve maalesef 1998'de Gökhan'ın vefatından sonra ayrıldı grup. Ve grup Vitamin'in şu İsmail'i birazcık dinleyebilir miyiz?

tutarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoyunda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeye, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman is-

0: Radyo ve klibi izlerseniz Ata Demirer de klipte oynamıştır.
1: Evet.
0: Ve bence çok güzeldi o dönemler. Biraz saçma olmuş, evet. Kel başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak, ne işim var ki diskoyumda, yanında bir kız sarıntırak, okuyamıyorum bile ama İsmail bence eğlenceli bir parçaydı. Çok güzeldi. Şimdi devam edelim. Onun gibi bir tane de şey var.
1: Hangisi?
0: Yok önce bir iki şey yapalım. Son parçayı, evet. Tabii ki onlar, evet, olacak da. Evet. Şey yapalım. Erol Köse'yi de vardı. Evet. Geçenlerde rahmetli oldu. O da intihar olmuş galiba. Tam bilmiyorum da. Ama onun da vardı. Hatırlarsınız. Bir dinleyebilir miyiz? O da çok komik ve biraz saçma olmuş. Video klibini de mutlaka gidip de
1: evet,
0: izleyin.
1: Bence video klibiyle izlemek İnsanın böyle daha da komik oluyor.
0: Geriye götürüyor, evet. Ve biliyorum, ben çocukluğumu hatırladım şimdi. Bir dinleyelim.
2: Eee

0: hoştu. Erol Bey'i de dinledik. Evet, doğru, gerçekten doktor lakabını almak için. Ama bu gerçekten doktormuş. Evet. Öyle biliyorum ben. Bence dinlediklerimizden benim favori en kötümüz Çikiden Muzmuz. Sizin var mı? Bence Çikida, yani on
1: yani
0: numara.
1: Yani ajdarım bütün
0: en kötülerin
1: şarkıları.
0: Kötüsü Çikida Muz. Şimdi bu programın da sonuna geldik. En güzel parçayı, en iyisini sonuna sona sakladık. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz, evet, ve teşekkür tekrar ederiz. Görüşmek üzere.
1: Ama
0: diyoruz.
1: Sesiniz hiç çıkmıyor. Ne telefon açıyorsunuz? Yani bence
0: böyle sessiz. Çok güzel
1: bizi?
0: Bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz.
1: Evet.
0: Ve görüşmek üzere. En iyilerinin en iyisi tabii ki bence Mor ve Ötesi Bir Derdim Var.
1: İyi hafta sonları.